Dağlara çıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

dedi durdu irşad olsun diye kuluncum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkâr merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Kahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.

Ahını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzıl kurdan zerdini etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklıyın karavada gidek adı için yericili yokun yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bakdı cangırı külügü digi avuçi iricili tohu gitsin deren tohtun gibi durdu dokun yanı bulu bulu genney. Habnengen hazar inyele kayıkla duunyele kazara seni havlın duulun hazar lulat havuçun erdin derbene sayakın ya sale buldun hazar lulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengen takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dörbülcün sahın serili derin dış karimeligi dörbün cildili kındışı kokar tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasırım dörbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın ermgin kötürün tatat kuyum barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün erteli bürek tengilikçi koyru için kaza doksun saktın. Külgüdün bedli arağa demneli bidan arağa zoksa dokkın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdalı cangararın horbodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arın sarın arsara da saldırık kürge doraksın. Elingin kıvede yoruksu inçin arı harığa ağır cişlikçin ke voldara tovçıllıkçin ye voldara alıkıllıkçin ersine karatorçık malagı. Барын картан атқа балық ұлаш үйсеге салаза көрінуға жолын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннай. Күрілмеңген дәреде көрініздер көреді қатсақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkılın adılı vidili keşara soğukra merete. Kirimin kıvı manhule.

Ren hoer gazan horn de olsan gamsun gündel huktan ora desin bolukin yorundal nece dar ora bere olu gich kelcili ve akhin yana bolu bulla gennay. Tereke veren delcili yavukhin yana bolu bulla gennali yarvan hoer badungu da sadguğula hongara devre dorcili yavukhin yana bolu bulla gennay. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncura duğun Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın takni keşar soğukura mörete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.